Şimdi dinlemesi, dinlemesi, seri dinlemesi bir sosyal. Çok da kısım olduğunu düşünmez. Yerli karakol bulur. Şimdi sen şuan Moritanya. Bu yüzden ama başlı gezi. Radyatör vahiy.